ayrı. Yar severken sevdirmeli, elleri kınalı. Var sürmeli sürmeli, ben bilmem ayrı. Yar severken sevdirmeli.

dolu yemiş, elleri kınalı. Yare saldım yememiş, ben bilmem ayduyam. Kendisi gelsin demiş, elleri kınalı. Baş sürmeli sürmeli, ben bilmem ayduyam. Severken sevdim.